0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Uzak yıllık ayrılıktan son vataniga qaytdı. Yüklerini koyup, vatan tuprağını opuş uçun oturup, yerge başını koydu. Turup karasa, hamma yüklerini uğurlap geçipti. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: 23 12 78 99 79 99 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1: tayinlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
3: dedi. Biz akamiz yangi boy, tushursim tushdi, ishlar yaxshi bo'lib ketdi, kreditlar chiqdi. Yarimini yopdi, yarimini tushursim cho'ntakda. Toshkentdan qudandali bo'ldi. Yaxshi bizlar jamshbek qanday, ha, zo'lma, ha. Lastida boryapmiz lastida. Lasettini hali to'liq bilmaydi. Ha, kelavering, kelavering, aka, kelavering. Qayerga ketdingiz? Bayt qayt, hozir tanirovkada ko'rinmayapti. Buncha qorong'i mashinang. Ha, tanirovkada, ha, men qorong'i tushibdim deb o'ylabman. Xullas keldi, ichkariga kirib mehmon bo'ldi. Ana endi qudanaga ketish kerak, yur meni kiyintir dedi. Akani puli ko'payib ketgan, lekin parosat o'sha qolgan. Xullas haligi akamiz qudasiniga ketish kerak, birga magazinga bordik, ko'k ko'ylakka katta kostyumni oldi, pul to'laydigan joyda kostyumni oldida kaltanaskini ko'rib qoldi. Olmoqchimisiz siz ham to'rtta ol dedi. Yo aka, nima qilmay, qudandil olti sharmanda qilmay, sizni oyog'ingizda miqam bor-da dedim. Allashma, seni pulingni olyapmanmi? Kaltanaski kiygan ayollar ko'rganmiz u o'rtoqlarimiz, haligi umuman utiplini poldan boshqa oyoq bosmagan ayollar, oyog'ini hech qachon yerga qo'ymagan ayollar, tovoni biron marta ham betidan tiniq odamlar. Bunday qilib kaltanaski kiyib olsa yarashadi. U oyoqni umrida esdan chiqarib yuborgan aka bor-u. Xullas bordik, qudon aka kaltanaskini kiydi. Hali miq foydaga ishlayapti. Ilib olgan miqqa. Bitta oyoqda. Lekin bitta oyoqdan xavfsiriyman men. Bunday qilib kirib ketaverdi. Yaxshimisizlar deb. Kirib ketishdi ham endi aytayapman, parosat yoshlikda qolib ketgan. Bunday qilib otib kirib ketdi to'plilar. Xudo ham endi kelinglar, kelinglar, yo, bu yoqqa, uylarni ko'rsataman, o'n qolib qildim. Kirib ketdi, ikki etajli uylarni aylantirgani. Aylanib shunday qaytib qudalar bilan va deb qudalar hali billa o'lib qolsa rosa kulishadi er xotin bir-birini, ha, hay o'sha boy, ha, deb hali kulvorib pastga qarab kelib turdi. Endi men o'zimizni boyni qidiryapman. Qilib tinchmi? Tinmay qarasam bitta oyoqda yo'qdi. Orqadan bordimda, aka bitta oyoqda yo'qdi oma dedim. Desam ichi shu etdi, yo'q dedi. Hatsam deyip kalıp sekin karadı. De karoda hakikaten bitti ayağı da yok. Ne kılamız yendi diyordu. Nargilem yeçin dedim. Neme geçsem bir kılıp bolatı şunda dedi. Yendi o üçgenini neme ge bilmeye kaldıyken desem. Tavandan çıkıp uçup gitti adamı. Arkaki üçgenini görgenmişsinler naskeyle. Arkaki uçup gitken eken naske. Gülge yapışıp kaptı gülge. Onun niye var asıl şey yapma ya eken ya gel. Onun ben hala. Bu arada bu apket vardı.

0: Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayman.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Uzak yıllık ayrılıktan son vatanıge kayttı. Yüklerini koyup, vatan tuprağını opuş uçun oturup, yerge başını koydu. Turup karasa, hamma yüklerini uğurlap geçipti. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
0: Çüngen çündü.
2: Çüngen çündü, lekin Hasan Atanov uzlarını uzlara kalem çünmeyettiler.
3: Ha, çüngen çündü, çünmegen uzu çün oladı, deseyi başka çarap oladı. Keyingi saatlerde audio rebus dasturu var, azizler esat bu çünmez gerek. Şartlarını kanday boladı, kanday iştirak etseniz boladı. Ve kanday savallarını bir meslekiniz gerek boladı, şunlarını yamayt bir çünmez gerek. Oyun vaxtıda bu al koyu yaptı, bizim vaxtımızın oğulla koyu yaptı. Çünkü iştirakçılar, tinglovchilar, tingleyatgan vaxtını uzu da biz koygan koşuğunu başkaları ham eşitip duruşadı da. Avvalgi sonda men bo'lmadim, chetdan kuzatib turdim, ya'ni qanday bo'lar ekan?
2: G'oyibona.
3: Ha, g'oyibona. Biz siz qo'yayotgan mana qo'shiqlar, fondagi background qo'shiqlar va soundtracklarda tinglovchining ovozi, u biz eshityapmiz, lekin ularda eshitilmayapti-da. Buni qo'shiq tugamaguncha kuchlari kerak-da. Shuni tushuntirishimiz kerak.
2: O'yin shartini yana bir bora yangi soatlarda tanishtirib, tushuntirib o'tamiz. Hojiakbar O'zmetovdan. Ko'rmasam bo'lmas degan qo'shiq.

0: Ie, toptic, toptic di eisiau eto.
1: Mae'n gwneud eto. Oi! Oi! Dyl dar apa, dyn ni'n slan i lig, dyma'n gwneud eto.
2: Jo, bys bw tariqa. O'yna davam et almaymiz. Agar izlanuvchilar xafa bo'lmaysiz, tinchroq joyda ishtirok etishingiz kerak. Bu efir, bu jonli efir.
1: Ha, farzandlarim topib qo'yishdi menimcha. Janjal bo'lib ketdi o'rtada. Hoy, bo'lmas, bo'lmas. To'xta, hoy, hoy, o'bas. Boshqa ismni ayting. Bu mana bu film. Shu bilan mana efirdan uzilib qoldilar. Afsuski, ularni uzishga majbur bo'ldik. Juda shovqin bo'lib ketdi-da. Biz-ku amallab eshityapmiz. Bizni butun O'zbekiston eshityapti. Butun dunyo eshityapti. Shuning uchun mana bunaqa shovqinli holatlarni efirga uzata olmaymiz. Xo'sh, bizda reklama vaqtimi?
2: Reklamaga yaqinlashib qoldik va boshqa tinglovchilarimizga ham aytishimiz kerak. O'yinda ishtirok etayotgan paytingiz tinch joyda ishtirok eting. O'shanda sizga ham, bizga ham yaxshi bo'ladi.
1: Va bugun bitta g'olibni aniqlamasak bo'lmaydi. Oson-oson seriallardan, filmlardan, kinolardan qo'yyapmiz. Shuning uchun biroz e'tiborli bo'lasiz, shovqinsiz joylarga turib olasizlar.
2: Reklama e'lonlari bizda o'tkazib olamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Ana onalarimiz, ayollarimiz shunaqa tushunchasi bor. Ayniqsa yosh katta onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa uval bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmiz shu gapni. Nima itni ovqat yeyishga haqqi yo'qmi? Itdan shu ovqat tortamikin deb turibdi-ku mana qilib. Yevropada mana iti uchun dasturxon yozadi. İti üçün produkta qılıb, iti üçün qazanası vaqat qı verədi. Uzi yemə sənin iti qiyədirədi. Bizdə əç qaza verədi itikə. Öl, aynı tür. Mən kəsafətdə sənin rızqın yəkən, nərək qabarım yədiydi. İt bunyat qoqəndən bir süveci vaqat yemə gəndi. Uşan üçün kütçədən kirməydi. Mənim yemədi ilə, vay, yana iti idim, ey, okey. Dib, uzi yedi bizə ya. O albomasın, dib. Mənə uzi yeb 90 kilo, 100 kilo. 120 kilo bo'libdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan. Ular senga ovqat bermaydi desa, it aytarmish. Quvvatim yo'q. Hozirgida yursam boshim aylana o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman debdi.
2: Soatimiz millari 13:47 ga qarab ketyapti.
1: Ha, ketyapti. Bitta g'olibni aniqlashimiz kerak. Bizda audio rebus dasturi bo'lyapti. Qo'ng'iroqlar bor, qabul qilamiz va albatta mana shu inson bugun 3ta bosqichdan ham o'tadilar.
2: Assalomu alaykum.
7: Alo.
2: Assalomu alaykum.
7: Assalomu
2: alaykum. Rahmat, omonmisiz? Tanishamiz.
7: Tursunboy otaman, Andijon bog'ishim.
2: Tursunboy aka, demak, tayyorsiz-a birinchi bosqichga? Jim turgan holatda bizni tinglaysiz, rahmat. Jim turgan holatda bizni tinglaysiz va qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak.
7: Xo'p, bo'ladi, tushundim.
2: Boshladik.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudodan, Hudodan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan

hali imkon bor derdim-a. Seni oson boy berdim-a. Men notavon oshig'ingni kechirgan.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksus sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Uzak yıllık ayrılıktan son vataniga qaytdı. Yüklerini koyup, vatan tuprağını opuş uçun oturup, yerge başını koydu. Turup karasa, hamma yüklerini uğurlap geçipti. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.

Xasta bu dilimga davomi san ayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oqular havasman ko'zlaring sevdim. Kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlaring sevdim.

0: Kel, yashirib qo'yayin seni yurakning eng chuqur yeriga. Keyin sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni birov.
1: FM 106.5 Sermavj muhabbatning sarkash to'lqini.

Hasta bu dilimga davomi san ayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oqular havasman ko'zlaring sevdim. Kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlar